Kırım sivik sivik taka gecla gedili xurabı kırım Behincinin bıçak oyu bıcancari ne ulabı mengeni Ege yekim ola kemi beni hadbir alep raşinin bıçak agulabı misku amberi Ege delal edili miçta olati gariban o gurbet abla

pas ki mama bombe de gelin evde gelin emle doğru kanım le kanı gibi kanmış ki ramı çiyanı kundan asmeni Matkanı ki matrızanı mene şüphe çiye çiğne Mene sefak rahim diye zühürümün peşim